Şmilan Antuanyonan aha muval şapira. Mara hemşa avet şarira min şuavuk. Ave bersem tel patuk min şuavuk. Şlamuk kadem tazilo. Ziluk kate şlama darat Allah'ı çavutra u bilele. Avet khubana kate minne kad atin. بتسنقت الشواوق بزودة من سنقت الآخون.